0: Şirin Yusuf Osman geç geldin her iki gözüme dağıldı. Smet yine bir oda niye deme şu an liksom toptan akir anısı kanka da.
1: Ya ben her kaçı dansa çıkıyor.
2: Evet oğlum. Neska ya da top bir liksom
1: anlıyor. Şme lapa.
2: Abi ne top istemiyor lan?